Bu kuruluştu çalıştatı varkılı, emgekçilerde kund koyup yürünüp, japağa çıdap maşkılı, cöndömün küçöydü. Aldıngı bülgülördün boluğa şıktandırıp, Şinjan'dan joğuru sapattı önügüsün mıhtı cöndöm işmerleri, tire üçmenin kamdoğu, türtkü bolu maksat kılıngan.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtunuğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri umandı geñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Sabancılardan bir kızım Atatürk'e Savan'a çetip geldi. Enşen Savan Dildeş Markesi'nin cedek çıkarıp, Şincan'ın şandu cerdan beri darı doğa atıstere daro kızmatlarda ulaşışaydırıp, çergilikteki cürtçülüktün eşik altında sapattu darı doğa teyliyüsünün bağırdan usuna mümkündük çarattı. Yemi bulcu önündeki kavar doğa sıtara. Jakında 16 aylık ımırkay kepteş münözdü Jukka Çuray Sarreti kıyıkaçıdan ayırdığı sebebinin içege tosurup Savan Şaharlık el doktorkanasına çukul jönötülüp dağırlangan. Şinjan'ın şandu jardan berüşü doktor Savan Şaharlık el doktorkanasının adattağı sırtkı gökürük sırtkı oralar bölümünün orunbasar mudru manen doktorkananın nargaysı bölümdörünün doktorları menen birdikte çukul münözdüme verip dolbor tüzüp bekitip operasyanı tün ortosundan tan sağırga çeyin jasap bul noqası mırkaydı akır qoop tonqutkarıp kaldı. Manen mınday dedi. Operasyanın jeñişti borusu tek birinci adam. Biz operasya barışında anatomiya katmarı, jumuş, zarıl tüyündörü, çaykeşü çeberçilik sıyaktu kalptu barışların anık bayandoğu ansayın mani verdik. Bul türkümdögü Şinjan'ın şandu jardan beri kızmat atıretinde çeti darı doğadısı, çoğu yemçilge, saramattıktı kalpına geltürü, adattağı sırtkı uğurlar, eriz tüşür sıyaktu, çergilik çukul acattı olgun kesip bağıtların kaptadı. Doktorkanaga келгенден кийин алар мүнөздү ордунда тарбиялап жетектөө, окутуу, ноокас үйүн текшерүү, операцияны кол сарып жасоо, күмөндү, кыйын оору мисалдарын талкуулоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу алдыңкы катардагы даарылоо түшүнүгүн негизги катмарда калтырды. Сийлик жолу сырткы оорулар бөлүмүндө Шинжанга шандуу жардам берүүчү доктор Мин Жин Юй Doktorkananın sidik çoğu tütüğü cumşak aynegende taş tüşürü tonguç operasyasını genişti ucasıp, çergiliktin çarakasız taş tüşürü teknika boşluğun torukladı. Sarmatıklı kalpına geltürü bölümü münözde uğurduğunda Şinjan'ın şandu jardan beri gelgen doktor. Donşi Ucin, içkilişken darı doğdu olborun iştiktüğü alıp çıkıp, barodun darı doğu çeyinki büt barışta çedekteb üretip, bölümdürdün çaş doktorların kolmu kol çedekledi. Köpçülük tağı, Төмөнгө докторларды жөнөтүү жана Бингтон менен жергиликтен жоордушуп милдеттүү мүнөздүмө берүү кыймырын кулашайдырып, ТЭЛ-нин негизги катмардагы айыл шаарча жана коомдук конуштарга чейин узартты. Саван шаардык эл докторканасынын орун басар башчысы Тенье мындай деди. Бизге түзүм орнотуп, өлчөм тургузуп, үрөн сыяктуу тамыр тартып, докторканабыздын 10 жыл, 15 жылдан кийинки докторлордун өсүп жетилүү улуна айланды. Liaoning ülkesinin Şinjan'a şandu jardan berüşü doktoru, Savan Şaharlık el doktorkanası Singiru bölümünün orun basarı mudru, Huang Tıng mınday dedi. Jeteübüzdün kesibiz okşoboyt. Nişanıbız bir, Liaoning'din bağırdık dengelin, Savan'dakı karapayım karıktan çınığı saramattık boyunca eboru sezimin aylandırıp, çınığı işitü arkılı Anşan Savan Dildeş Markesin jarkıtabız.
1: Geçü 8. ayın 31. günü. Şinjan medisina daşösünü karaştığı birinci doktorkana örümçü şarı, Çınbey doktorkana rayonu Şinjan medisina daşösünü karaştığı 9. doktorkana rasmi iş baştap jürgüzüldü. Emi istansiyabız kabarçısı Juyo Zıngdın kabarınan okuğunuzdar. Şinjan medisina daşösünü karaştığı birinci doktorkana örümçü şarı, Çınbey doktorkana rayonu Şinjan medisina daşösünü karaştığı 9. doktorkana. Örümçü joğur jan teknikalı kesiplerde açıp önüktürü rayonu, jan şar rayonu, Beçin 6-cı köçesi 3666 numarğa jaygaşkan. Eligin jarayanı 164 mo. Doktorkana içinde oru münözdü medisina teknikası oru kana imaratı, den soluktu kalbına keltirü den soluk asıro borboru, kan borboru, elmi izildö tarbiyelö borboru, jugumdu orular borboru, baldar salamattıgın asıro borboru sıyaktuu 7 jeke tolkulu kuruluş orundaştırılgan. Doktorkananın jürgüzülüsü aylanasındakı kalıktan doktorga görünüsünü oң toyluğu kalıp geldi. Noqas, Lü Ayın mınday dedi. Murda şahar rayonundakı başka doktorkanalarga barçubuz. Bir saatten aşın uvaqıt ketedile, azır üydön bul jerge köp bolsa 10 minut keted. Doktorkanada azır içki oorlar bölümü, tışkı oorlar bölümü, ayaldar bölümü, baldar münözdü oordu jana çukul kutkaru bölümü açılgan bolup, noqastardın gümöndü, kıyın, tatal oorlardı doktorga görsötü ajatına oң toyluluk çarattı. Doktorkanadagı göçü abduğuz atay leniyasın kattadıp, Çınbey, doktorkana rayonu menen Şinjan medisina daşösünü karaştı birinci doktorkanaga tikelei kattoon işke aşırdı. Şinjan medisina daşösünü karaştı birinci doktorkana örümçü şarı, Çınbey doktorkana rayonu Şinjan medisina daşösünü karaştı 9. doktorkana, partkomnu şodisi, Янмей мындай деді.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, atto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Dümenin kolu alıştı. Japarov, Cüngo Cahtın koştop cürüçülü örümünen kod alıştı. Xi Jinping, Japarov münün çoğu sapka tüzülüğünü gördü.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizyası Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtunuğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri umandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilip jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, Abdo Jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri umandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmilip, katta jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündeki baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptülü mazımındardın menüs sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların

Bingtuan 2-nji şysy Temingwan şary 30-njy Tuanyuan 1-nji Lianiyadaky Almur degüçi Yangjingdao mandai dedi. Çeçektö mezgilindeki kıroo üşügi, boroon, kum boroon katarlu awarayı apattar daima mömölü daraktarın düşümün tömöndötüp jibered. Almurttan mol düşüm algandar bazar baasının tömöndöp ketüüsünün kabatırlangandıktan öndürüş salımasın jeñildik menen köbeytüügö batın albaymın. Almurt kesiminin önügüsündögü ooru tüyüngö karata amandık mal mülük kamsızdan durusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjaŋ bölümçösü Almurt bakka teren çögüp nak maydanda tekşerip izildöönü kulaş çaydırıp Bingtuandagı baylanıştuu tarmaktar jergiliktüü hökümöt jana bak tokoy teknika adistери менен биргелешип аракеттенип Almurt kesibinin iş çözündüülügünü birgeleştirip Almurttan kılıngan kereşe kamsızdandıruusu dolborun tüzdü. Amandık, mal mülük kamsızdandıruusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjaŋ bölümçösü Ayıl Çarba kamsızdandıruusu bölümünün jooptuusu Hıçvan tanıştırıp mınday dedim. Jörülgölü bağvançılık kamsızdandıruusunda negizden buyumdaştıruu özdük karjısı, apat alıp gelgen tüşüm ziyanınan ayırmalandıra turgan jeri bolsa, Almurt kereşe kamsızdandıruusu tüşüm menen baa birgeleştirilgen koş oportal kamsızdoo sistemasın jarattı. Kamsızdandıruu mönötü içinde eger tabiğı apat ayınan Almurut'tun tüşümü gemeyip kesse je bazar baası tüşüp ketip Almurut'tun satılu baası tüşüp ketip deygandardın naktılu kereşe kamsızdandıruusunda bütüşkön nişan kereşesine jetpese kamsızdandıruu şeriktigi kereşe ayırma sommasın tölüm berip eginçinin negizgi tijarat paydasın bekitet. Tabiğı oportal, bazar baasındakı tolku oportalın turuktu payda bojomoluna aylandırat. Almurt kereşe kamsızdandıruusu menen toluk kamsızdandırılgandıktan, bagbandarı turuktu payda bojomoluna ee bolup, Almurt östürüüdögü wayımdan arılıp, bagbandardın baktardı barbayıştu, sapattuu sort kirgizüü, jaŋı tehnikanı koldonuu östürüü kölömün keŋirtüü dilgirligin kozgodu.

Adattaqı calpılıq Kamçot çıxaşasından 339 milyard 920 milyon yuandı bütürüp, tüyündü usalalarga bolğun salınma ulandu arttı. Aldıngı jarım jılda Şinjandın ekonomika negizgi abalı ulandu jakşı bağıtka bet alıp, bajı kereşesin kıyla tez arttıruğa başladı. Birinci aydan 6 ayga çeyin Şinjan boyunca bajı kereşesinden 83 milyard 420 milyon yuandı bütürüp, okşuş mezgilge salıştırganda 13.7% artıp, artuusu büt mamleket boyunca 3-cü orunda turup, jalpı artuu darajası ay sayın jogorulap, maliya kereşesinden turuktuuluğu jana sızıldığı bir demçi küçöydü. Bajıga çatpagan kirişeden 69 milyard 580 milyon yuandı bütürüp, okşoş mezgilge salıştırganda 5.8% artıp, adattaqı jalpılık Kamçot kirişe kurulması turuktuu jakşırdı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuj olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.